Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinize çok öyle.

0: Senin adın nedir?
1: Bekliyor.
0: İşitmiren Bekten'di.
1: Bekliyor.
0: Bunu oku görüm. Ucadan, ucadan.

0: Kız öz yaşına da verirler. Buradan da kızın birinci sevgilisi gelir. Güreş kendinden. Elinde de bomba. Girir toyhanaya, özün de patladır, gelen kohum akrabanı.
1: Kızın kohum akrabasının yoksa oğlanı?
0: Her ikisi.
2: Bana akraba saklayın! Saklayın bana akrabayı!
3: İsrafil əmi, o düzdü ki sizin dükkana mangol dublonu
4: getirmişler, mangol turistleri alıp apardılar.
5: Ezinem ay ay ay bir demeyen.
4: Ne oğlum? Ne göz kaşırırsan orada?
6: Ay yoldaş, biraz sakitolar. Olar.
3: Göresen mangol turistleri mangol dublonkasını burada niye alırlar?
6: Ay bu toydu, burada ne inemeyin?
7: Oynama!
6: Oynamak lazımdı.
0: O ejdaha, hacide yener, peyda olur.
8: Sen ejdaha lazım.
0: Yok, ben de yener lazım.
8: Elemeye de lazım.
4: Hay cemaat! Hay uğradlar, hay cemaat!
0: Ne istiyorsun? Şerfiniz nedir?
9: Beni biz onun için uğurlamıştık ki. İcazı veresiz sizin toy kinoya çekin. Şerfimiz belədir. Ha ya yok.